0: gelin, bacı konu yapıyordu. Hey bacı konu yaptı gelin, hey bacı konu yaptı.
1: O bir tişört nerede? Bir yer nerede? Bir yer.